0: Ayağında. Ya matemi Hüseyin, ya matemi Hüseyin. Bugün kuruldu matemin, kelbi belada ya Hüseyin. Kurban olum o ellere, o zilfikara ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin.
1: La la la la la la la. Dağıstan'ın dağı var balam, la la la la la la la la la. Yola çıkma yağı var bala, la la la la la. Derem gelmene değme feley, balam la la, balam la la la. Üremde kardeş dağı var balam, la la la la la. Yağış yağıp dağlara bala, la la la la la la. Şey koyup dağlara bala, la la la la la. Bala gözetlerim gelmesin balam, la la la la. Salaram uç dağlara nobar balam, la la, aziz balam, la la la la la. Dağlara bine gelem bala, la la. Giderem gene gelem balam, la la la la. Bala bir de üzüvü görsem bala, İmana dine gelen balam, la la la la la. Otunu almasın balam, la la la. Çakmağın koalmasın balam, la la la la. Bala seni vuran otunun balam, la la la. Ellerin olmasın balam, la la balam, la la la la. Ben aşkım oyan gül balam, la la la. Oyan bilbil oyan gül balam, la la la la la la la. Bala ne tez açtın ne tez soldun bala, la la la la la la. Beni başta koyan gül bala, la la la la la la la. Bala ben bel ağlamazdım bala, la la la la. Gülerdim ağlamazdım balam, la la balam, la la la. Bala biledim bafın yoktur ay bala, la la la. Derem bala biledim bafın yoktur balam, la la. Çekerdim serfesen kuzu balam, la la. Ne var balam, la la. Şirin balam, la la la.
2: Oh yaydan bir bir düşer ha balam. Senin o kaşak gözlerin ay kız. Senin o hanım canın ha balam. O yerişti canın ha balam.
3: Gel.
2: Ağzı olsun hörümlerin, ay lay lay. O kaşak yerişin, abala bu. Abala yadıma bir bir düşer. Vay bala, vay bala, vay. Uy, uy, uy. Ağır dumanını, gelin al şehle, lay lay. Orada yanı balalı, şehle lay lay, bala lay lay. Giden dayattı gidi balay lay lay lay. Gelen de kanlı maşın gelin aray lay lay lay.